0: Nzenya yadi. Nzenya yadi kukukala panye madota makwano, uregera silisu kukaradza kumonyo nukwago. Hambari kunzi ya iyi mbi aregerde kubabinya nara kuyuku. Chukwa na kubangula, uyabweta ulanga, ubose jiviti jili yago ugunagi. Nta kukimbi ya machukuna uya, utakundula kubanya vida yago yile, yi banyo ugambe kubangana.
1: Babi kumani?
0: Vida yago yile,